Das war Ceviz Ağacı mit Cem Karaca. So, die Minuten mit Ayşen, die deutsch-türkische Radiosendung aus Berlin seit 2004 mit wundervollen türkischer Musik. Auf der DAB Plus und im Internet. Am Mikrofon ist Ayşen Miller Karaman. Und gleich werden wir wieder zwei wundervolle oder noch mehrere wundervolle türkische Musik zu hören. Aber vorher werde ich noch auf Türkisch moderieren. Sevgili dinleyiciler, Ayşen dakikalara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhteşem bir çarşamba gününde yine sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve sevinci içindeyim. Evet, az önce ölümsüz sanatçılarımız Gibi Gibi adlı parçasıyla Barış Manço, hemen sonrasında da Ceviz Ağacı adlı eseriyle Cem Karaca bizlerle birlikteydi. Şimdi yine güzel iki parçayla devam edelim hep birlikte. Öncesinde Ferdi Tayfur söylüyor, saçlarını savur da gel. Hemen ardından Sezen Aksu, yine mi çiçek? Bu güzel eser bugün doğum günü olanlara gelsin. Saçlarını savur da gel.

Yine mi güzeliz, yine mi çiçek? Evet, bu parçalar siz sevgili dinleyicilerimize gelsin. Evet, harika şarkılar. Şimdi yine güzel bir parça dinleyelim hep birlikte. Yine sizlere gelsin bu parça. Candan Erçetin söylüyor, Melek.

Melek adlı parçayı Candan Erçetin'in yorumundan dinledik. Harika da yorumlamış, öyle değil mi? Ne dersiniz? Evet sevgili dinleyiciler, Ayşen Dakikaları tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir çarşamba gününde yine sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve sevinci içindeyim. Bu heyecan ve sevinç 2004 yılından bu yana aynı. Tatlı bir heyecan, böyle sizlerle buluşma heyecanı, mikrofon heyecanı, stüdyo heyecanı. Evet, burada olmayı seviyorum, sizlerle buluşmayı seviyorum. Sizlere özel şeyler aktarabilmeyi, birbirinden kıymetli konuklarımla, öğrencilerimle burada olmayı çok seviyorum. Bugün yalnızım, kimse yok. Teknik ekip yukarıda. Evet, televizyon binası yoğun bugün yine. Radyoda şu anda bendeniz var efendim. Evet sevgili dinleyiciler, az önce bu parçayı sizlere yine doğum günü hediyesi olarak hediye etmiştim ve dinleyicilerimize hediye etmiştim. Şöyle bir sormak istiyorum sizlere, bir konu açalım istiyorum. Hani senede bir kere doğum günü kutlanıyor ya, gerçekten senede bir kere doğum günü kutlayanlardan mısınız, yoksa her nefes alıp verişte şu an yeniden doğdum diyenlerden misiniz? Evet, Instagram'dan yazabilirsiniz, Ayşen Melek Karaman'dan DM'den yazabilirsiniz bana. Ben de onları okurum. Ya da meliha@onlinehome.de'den mail olarak yazabilirsiniz. Evet. Kendi adıma yıllardır, bu 34 yıldır böyle. Yani 34'ün üstünde yaşımı çıkıyor ortaya. 34 yıldır her aldığım nefese şükrediyorum. Her verdiğim nefese şükrediyorum. Her nefes alışta yeniden doğuyorum. Her nefes verişte evet, bedendeki bütün olumsuzlukları gönderiyorum. Evet. Neden 34 yıldır? Çünkü uzun süredir, uzun yıllardır Qigong yapıyorum. Qigong yapmanın da faydaları var. Hani 34 yıldır yapıyorum ama en derinlemesine yaptığım süreç 32 yıldır. Daha derinlemesine, daha bilinçli. İlk 2 yıl böyle bir deneme, gerçekten öyle mi? Yani yapsam mı? Ne oluyor ki falan? Hani bunlar gayet normal. Qigong yaptığım için. Daha sonra farkına vardım. Evet, sayı olarak senede bir gün doğum günü kutluyoruz. Amma ve lakin her aldığımız nefeste yeniden doğuyoruz. Evet. Ne demiş üstadlar? Hayat bir gün, o da bir gün. Ve gözümü açtım, dünyadayım, gözümü kapattım, sürem dolmuş. Öyle değil mi? Her anımızı lezzetli geçirmek gerekmekte. Ufak tefek problemler olabilir. Onlar problemdir, çözmek içindir. Bir gün bir dua etmişizdir. O dua kabul olmuştur ve duanın gerçekleşmesi için belirli şeyleri yaşamamız, pratik yapmamız, problem çözmemiz, tecrübe sahibi olmamız gerekmektedir. Olaylara böyle baktığımız zaman hayat çok kolay, yaşamak çok kolay. Hani hep diyoruz ya, önce ben sağlıklı olursam, örneklendiriyorum kendimle ilgili, ben sağlıklı olursam siz birbirinden kıymetli dinleyicilerime, öğrencilerime, konuklarıma faydalı olurum. Aileme faydalı olurum. Ama ve lakin kendi adıma söylüyorum yine. Kendim için önce ben demezsem, herkese koşturursam, herkese varım ama kendime yoksam, işte o zaman

0: jurnalisti, medya pedagoji uzmanı ve bu alanlarda farklı dallarda. Çünkü bu bir içine girdiğiniz anda bu alanda sürekli yükselebiliyorsunuz. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ve kendinizi geliştirdikçe o kadar şeyler çıkıyor ortaya. Bir yandan radyo jurnalistliği, radyo programları, bir zamanlar televizyon, şu an televizyon yapmıyorum. Televizyon başka bir dünya. Evet, televizyon bambaşka bir dünya. Eğer ki yani kişiliğinize ödün vermiyorsanız, kendi doğrularınızı ilerliyorsanız gerçekten farklı. Yaptım, evet yaptım, çok zorlandım. O yaptığım süre içinde bayağı kilo verdim. Bayağı yoruldum. Çünkü hep Nebenbei diyor ya Almanlar, hani normal yaptığım işlerin dışında yaptım onu. Gerçekten yoruldum. Verilen sözler tutulmuyor. Herkesin peşinden koşturuyorsunuz. Yani o kadar da değil. Yani insanlar peşinden koşulmayı seviyor, bazı kişiler. Ben de o değilim. Yani benim bir doğrularım var. Laf ağızdan çıkar. Çok farklı bir süreç. Dolayısıyla özgür olmayı seviyorum. Özgürlüğüme düşkünüm. Sizler de özgürlüğünüze düşkünsünüz, değil mi? Hangi anlamda düşkünsünüz? Bunu yazın isterseniz. Sonra paylaşayım. Sizler neler yazdınız diye. Evet, Qigong'dan bahsediyordum. Qigong yaptığınızda bilinçli bir şekilde, hani Almanlar diyor ya, Almanca'da Achtsamkeit. Hani çünkü bazı gençlerimiz var, Türkçeyi tam bilmiyorlar. Bu yüzden bazı kelimeleri aktarıyorum size. Normalde şu anda Türkçe yayındayız. Tamamıyla Türkçe konuşuyoruz. Bazı gençlerimizin, bazı öğrencilerim de bu arada, oradan da biliyorum. Bu ne demek diye sorduklarında hemen parantez açıyorum. Bu yüzden Achtsamkeit diyorum. Hani şimdi şu anda kalmak. Örnek, şu anda ben mikrofondayım ve sizlerle iletişimdeyim. Bunu yaparken tekniğe bakıyorum. Teknik önemli. Mikrofona bakıyorum. Radyodan size yayılan dalga nasıl geliyor, ona bakıyorum. Ses ayarım iyi mi? Şu anda mesela sesimi biraz daha açıyorum. Bulunduğunuz yerde sesim biraz daha yükselmiş olabilir. Örneklendiriyorum sadece. Şimdi tekrardan yavaşça sesi normal hale getiriyorum. Evet. Siz şimdi şu anda ne yapıyorsunuz? Araba kullanıyorsanız arabayı otomatiğe bağlı bir şekilde mi kullanıyorsunuz? Araba otomatik olmasa bile, hani bir müddet sonra İşte iç ayna, dış ayna, arabanın pedali, fidesi, gazı, hepsini aynı anda yapıyoruz da, direksiyon. Bir de sohbet ediyoruz. Alışkanlık yapıyoruz çünkü. Bilinçli bir şekilde kullandığımızda, bilinçli bir şekilde yaptığımızda o anda kalıyoruz. İşte o zaman başka şeyler oluyor bedende. Bakalım onu fark edebilecek misiniz? Şu anda ne yapıyorsanız onu bilinçli yapmanızı öneriyorum. Mesela beni dinlerken şu anda yanda bir ses olarak değil de bilinçli bir şekilde dinlerseniz bakalım neler olacak. Hazır mıyız? O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Burundan uzun ve derin nefes al. Al al al al al. Karnın havayla doldur doldur doldur doldur. Ve ağızdan uzun ve derin nefes ver ver ver ver ver ver ver. Karnındaki bütün havayı boşalt. Evet. Devam. Tekrardan kendi temponuzda burundan nefes alın, ağızdan nefes verin. Bunu bilinçli bir şekilde yapın. Evet, devam edin. Bir kez daha yapalım hep birlikte. Bir anlık stresinizin ne kadar azaldığını fark ediyorsunuz, değil mi? İsteyenler devam etsin. İsteyenler benimle birlikte şu anda, bakalım kim geliyor? Ebru Gündeş söylüyor. Çal bu gece.
1: Sarhoşum bu gece. Aşk.

Ebru Gündeş'ten dinledik. Hayat güzel, sevince dedi. Evet sevgili dinleyiciler. Hayat güzel, sevince. Evet. Sabahları gözümüzü açtığımızda ilk ne görüyorsunuz? Sevdiğinizi mi? Yastığınızı mı? Yorganınızı mı? Evcil hayvanınızı mı? Kedi olur, köpek olur. Çocuğunuzu mu? Kimi görüyorsunuz? Yalnız yaşıyorsanız gözlerinizi açtığınız için şöyle bir şükrediyor musunuz? Evet. Bunlar çok önemli detaylar. Hayat her şeye rağmen çok güzel. Hayat çok güzel. İyi ki bu dünyadayız. İyi ki hep birlikte yaşıyoruz. İyi kilerimiz var değil mi? Nelere şükrediyorsunuz? Nelere teşekkür ediyorsunuz? Etrafınızdaki dostlarınız, arkadaşlarınız, bir işiniz, aileniz ya da birkaç işiniz, hesabınıza giden, her ay gelen bir maaş değil mi? İnsanoğlu bazen kendinde olmayanları ister. Ve bu yüzden teşekkür etmeyi, şükretmeyi unutur. Unuttuğunda da neler olur? Fazlasını ister. Onu yapabilmek için bu sefer farklı bir ruh haline girer. Daha sonra da sinirlenebilir, strese girebilir, başı ağrıyabilir, beli ağrıyabilir. Değil mi? Ya da aile içinde birbiriyle aile olabilir. Eşler, ebeveynler, çocuklar. Birbiriyle iletişimsizlik yaşayabilir. Birbirlerine tahammül kalmayabilir. Bunları çözmek için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Az önce nefes alıp verdik. Sadece nefes alıp vermek. Nefes alıp verdiğimizde daha mantıklı düşünüyoruz. Olması gerekeni düşünüyoruz. Sağa sola düşünmüyoruz. Evet. Instagram sayfamda da görüyorsunuz zaten. Şigong yapıyorum ve yaptırıyorum. İlgisi olanlar, hayatını dönüştürmek isteyenler DM'den yazabilirler. Evet, biraz sonra kim gelecek? Şöyle bir bakıyorum. Evet, harika. Evet, Öykü Gürman. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hemen sonrasında Athena Serseri Mayın diyecek. Şu anda saatler 13.36'yı göstermekte. Ve Ayşen Dekkalar'da mikrofonda. Ben Ayşen Melih Karaman.

Öykü Gürman'ın yorumundan dinledik. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Evet, çocukluğumun türkülerinden birisiydi. Harika bir parça. Biraz sonra Athena bizlerle birlikte iki parça arka arkaya, az önce söyledim sizlere ama stüdyoya birazdan arkadaşlarım geleceği için, benden sonraki arkadaşlarım, kapanışı yapmak durumundayım. Evet sevgili dinleyiciler, ne yazık ki bugün de bir yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya çarşamba günü yine Avrupa saati 13'te buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Nefes alıp vermenize odaklanın lütfen, ara ara da olsa merkezinize gelin. Evet, haftaya buluşuncaya kadar umudunuz hiç ama hiç solmasın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Das war heute von mir am Mikrofon war Ayşe Melih Karaman. Nach meiner Sendung um 14 Uhr könnt ihr die Musikbar hören im Schlagerbüro, die Sendung mit aktuellen Schlagern, Klassikern und Newcomern sowie einen spannenden Blick in die Geschichte des Schlagers. Viel Spaß! Und bis nächste Woche Mittwoch.